Diyos ba ora ni kibu. Yenat ne kon ni ten bu nyay al ten bu lund. Kenna bo xamanteni

limu xëcc ne du ndox gis na ne xale la bu rafet mu daf di kontaan ne ah man de am naa xale bu rafet ay waay am naa xale bu rafet waay daa di koy jël nag daa di koy nëbb.

yani baygınlık sen hel amunukum aleyh illa tema amintukum ala ahihi min kabul yunendah